0: Şimdi mama ile. Şimdi anne ile. Ha?
1: Diana.
0: Diana. Efita.
1: Diana.
0: Ve. Bakın ya Allah'ım etna hazmat da şey yaparsa. Çok diyor ya Simon. Aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba